giriye, mushi mushi, kuzu giriye, mushi mushi, kuzu giriye, mushi mushi, kuzu giriye, mushi mushi.